0: dinleyicileriz.
1: Tekrar afet tamam.
0: Son iyice rica ederim.
2: Show me clear from Kimball Road. Keep 1D40 attached.